0: Merhaba Radyo Blackout. Sensörü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
1: Hallo Radyo Blackout. Zensur aus, Radyo Blackout an. G'day.

0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
16: Women.
17: Life.
18: Freedom.
19: Mujeres. Vida. Libertad.
20: Jin.
21: Ziyan.
22: En azadi. Azadi. Azadi.
23: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
24: Bu özgürlük direnişinde.
25: Birlikteyiz.
26: Yanınızdayız.
27: Ve güçlüyüz.
28: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
29: Özgürlüğü için mücadele eden
30: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
31: My sisters in Iran.
32: Tüm kalbimle yanınızdayım.
33: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
34: Kalbim sizinle.
35: Kendi yaşam hakları.
36: Özgürlükleri için direnen
37: tüm kadınların
38: sonuna kadar yanlarındayız.
39: We as the Turkish female filmmakers.
40: We stand in solidarity with our sisters
41: and LGBTI people of Iran.
42: In solidarietà con le donne iraniane.
43: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
44: El kul el mer'ati el huq fi el hurriye wal ihtiyar.
45: Şimdi onların sesi olma zamanı.
46: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
47: Femen Iran, we are with you.
48: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
49: You'll never walk alone. Herkes duyana kadar söylüyoruz.
50: Mahsa Amini.
51: Mahsa Amini.
52: Mahsa Amini.
53: Mahsa Amini.